Yüreğimin uçurumdayım şimdi. Çırılçıplak düşlerin içinde, yana yakıla hayallerindeyim. Öptüğün gözlerin gözyaşlarını görsen, kırdığım gönüle değil, kendinden utanırdın şimdi. Gece uzun türkü tadındaydı gittiğinde. Sonbahar giymişti sokaklar. Yüzünde adalı şehirdi bakışın ve sen gittin. Şimdi kuzgun kasveti güller yapışkan. Hangi dervişin hırkasına sürsem yüzümü, git az ötede kendine.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burası Radyo Moda.

0: sancısına yok ilişmem bir daha.
1: Şimdi reklamlar.
2: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Sandıkçı Sigorta, yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541-422-3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Burası Radyo Moda.

0: fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Haceroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.

0: belirtildi. Gelişmeyi Haber Global 14 saat önce duyurdu ve kamuoyunu bilgilendirdi. Türkiye, 12 ülkenin İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri yasaklama kararını destekledi. Dışişleri Bakanlığı kararın barış ve adalet için somut adımlar attığını belirtti. Körfez İşbirliği Konseyi, 6 ülkede geçerli ortak turist vizesi uygulamasını Schengen gibi hayata geçirecek. Yürürlüğe giren sistem, uluslararası seyahatlerde bürokrasiyi kaldırıp bölgeyi tek destinasyon yapacak. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın Mısır'da El Alamein Uluslararası Hava Gösterisi'nde piramitler üzerinde akrobasi uçuşu gerçekleştirdiğini vurguladı. Bakanlık, görüntülerin yapay zekaya ait olmadığını belirtti.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
0: Spor. Beşiktaş Kulübü 27 Eylül olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Çoğunluk sağlanamazsa 4 Ekim'de yapılacak. Başkan Serdal Adalı yeniden aday olacak. Beşiktaş'ta Vlahovic 5 maçta 4 gol atarak Mario Gomez'i geride bıraktı. İtalyan teknik direktör Italiano'yla uyum sağlayan oyuncu takım arkadaşlarını motive etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Akdeniz Oyunları şampiyonu milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
2: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6862 lira 51 kuruştan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde batı kesimlerde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Orta ve doğu kesimlerde ise parçalı ve az bulutlu hava ile birlikte Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi bulunuyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 25 derece olarak gerçekleşecek. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu seyredecek. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak, en yüksek sıcaklık 25 dereceye yükselecek. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
2: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: 102.5. Burası Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.

0: İstanbul'da Şenay Alan, parka götürdüğünü söylediği 3 çocuğuyla 2 gündür kayıp. Eşi Murat Alan, psikolojik sorunları olduğunu belirterek eşine ve çocuklara ulaşamıyor. Aile, kayıp yakınlarının bulunmasını istiyor. Tekirdağ merkezli Ege Gıda Konkordato kararı aldı. Şirket, şekerden çamaşır suyuna birçok ürün üretip satıyor. Mahkeme alacaklıları haklarını savunmaya çağırdı. Vergi ödemelerinde 3 yıl içinde yüksek rakamlara ulaşıldı. Türkiye, 12 ülkenin İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleriyle ticari ilişkileri yasaklama kararını destekliyor ve bu adımların uluslararası hukuk ve barış için önemli olduğunu vurguluyor. Bu karar, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılanıyor.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
0: Spor. Beşiktaş Kulübü 27 Eylül olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Çoğunluk sağlanamazsa 4 Ekim'de yapılacak. Başkan Serdal Adalı yeniden aday olacak. Beşiktaş'ta Vlahovic 5 maçta 4 gol atarak Mario Gomez'i geride bıraktı. İtalyan teknik direktör Italiano ile uyum sağlayan oyuncu takım arkadaşlarını motive etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Akdeniz Oyunları şampiyonu milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6862 lira 51 kuruştan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde batı kesimlerde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Orta ve doğu kesimlerde ise parçalı ve az bulutlu hava ile birlikte Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi bulunuyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 25 derece olarak gerçekleşecek. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu seyredecek. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak, en yüksek sıcaklık 25 dereceye yükselecek. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar. Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
5: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış

0: Işıltının en seçkin hali. En seçkin hali. Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 03.

0: 0562 543 1314 543 1314 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinledin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
2: Dededen toruna Reşat Altını Değerinde Güven. Usta traktör,

0: güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar. Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadardır.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: ve reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
3: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-0007.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

bilmezsen eğer, birileri tutup kolumdan, birileri vurup büyük olasılıkla asacaklar boynumdan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

0: adamım.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.

0: Akça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada gündem olan Ali Haydar Kurum hakkında soruşturma başlattı. Kurum, Türk milletini aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı ve emniyette işlemleri devam ediyor. Levent Alpöge, OpenAI'ın 1 milyon dolarlık matematik çözümünde kendi adının çalışmadan çıkarılmasına itiraz etti. Alpöge, haklarının korunması ve emeğinin tanınması için talepte bulundu. Eskişehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücü O.G. polis ekiplerince Tepebaşı ilçesinde durduruldu. 1.94 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye 350 bin TL idari para cezası verildi. Sürücü polis merkezine götürüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna ve Anıtkabir'deki törene katılmama kararı aldı. Yavaş, sosyal medya paylaşımıyla CHP'nin köklü tarihine saygı gösterdi. Burdur'da motosikletle gelen iki kişi karpuz satış yerinden karpuz alarak helallik istedi. Hüseyin Karakaş, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaşırken iki kişinin para bırakmadığını belirtti.
0: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Galatasaray'ın transferi İlkay Gündoğan Süper Lig'de forma şansı bulamazken Sporting maçı öncesi

0: Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 49 kuruştan, gram altınsa 6848 lira 97 kuruştan işlem görüyor. Hava durumu.
1: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde batı kesimlerde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Orta ve doğu kesimlerde ise parçalı ve az bulutlu hava ile birlikte Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi bulunuyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 25 derece olarak gerçekleşecek. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu seyredecek. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak, en yüksek sıcaklık 25 dereceye yükselecek. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
2: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
3: Şimdi reklamlar. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde önce oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
2: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: 102.5. Burası Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, AK Parti'nin Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerini kazanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yeni hedef belirlediğini ve Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olduğunu belirtti. TOKİ, kiralık konut projesinde kira bedelini bölgedeki rayiç değerinin %50'si olarak belirleyecek. Başvurularda aynı ilde ikamet şartı aranacak ve hak sahipleri noter huzurundaki kurayla seçilecek. Kiracılık süresi 3 yıl olacak. Eskişehir'de Tepebaşı ilçesinde trafik ekipleri 1.94 promil alkollü ve ehliyetsiz sürücüyü durdurdu. Polis, sürücüye 350 bin TL para cezası keserek adli ve idari işlemler için merkezine götürdü. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, cinsel taciz ve sarkıntılık iddialarıyla sosyal medyada gündeme gelince kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi ve Anıtkabir'de en ön sırada yer aldı. Antalya'da İngiliz turist Stephen Kerr, otelde personelle tartışarak lobideki Türk bayrağına tükürdü. Polisin gözaltına aldığı Kerr, devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçundan tutuklanarak Alanya cezaevine gönderildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Galatasaray'ın transferi İlkay Gündoğan Süper Lig'de forma şansı bulamazken Sporting maçı öncesi antrenmanda topun üzerine oturup düşünceli anlar yaşadı. Olympiakos, sakatlanan golcüsü Ayop Elkabi'nin yerine Samsun Spor'dan Marius Muandilmacı için teklif hazırlıyor, transfer görüşmeleri devam ediyor. Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe derbisinde Skriniar'a yaptığı el hareketi sonrası Profesyonel Futbol Denetleme Kurulu'ya sevk edilmesine tepki gösterdi ve Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluşu eleştirdi.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6848 lira 97 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava batıda parçalı ve az bulutlu olurken orta ve doğu kesimlerde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da yarın güneşli hava hakim olurken sıcaklık en yüksek 25 dereceyi bulacak. Sinop'ta yarın güneşli hava tahmin edilir ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Amasya'da yarın hava güneşli seyrederek en yüksek sıcaklık 28 dereceyi görecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
7: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz: Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418. 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
6: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 1314. 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
7: Reklamları dinlediniz.

0: şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Sandıkçı Sigorta, yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
3: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

kadehten suya verdik. Çünkü suyu yoktu. Toprağı, gazı, tuzu, ışığı yoktu. Bu köyleri suya verdik. El ayağı, tekerleği, kanısı yoktu. Ve at arabası yoktu. Birkaç kıl keçi, bir torba çökelik ve tulum peynirini hasrettiler. Ve de gavur içinde yesirdiler. Sanki çarıklarını yemiştiler. Gün olmuş ve dut kurusu süpürge tohumu. Haybedendi yaşamları. Ümmiydiler, gurbetçiydiler, gülmemişti hiçbiri. Ve soğuk, aslan pulur Hıdıröz ve Huni, su payni Zalbar ve pul ve Gücü, Krani, Haskini, Henisik, Hulmin, Karapınar, Ecüzlü, Vahşin, Venk ve Payanlı ve süderek haritadan silindiler bir sabah.

gayrı gider oldum kardeşler ve de kız kardeşler. Gayrı gider oldum kardeşler ve de kız kardeşler. Gayrı haram.

0: Adresi Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dededen toruna Reşat altını değerinde güven. Usta traktör, masaya

0: kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın Mahanehir şirketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen 3 Türk havacılık ve taşımacılık şirketini yaptırım listesine aldı, şirketlerin ABD'deki varlıklarını dondurdu ve ABD vatandaşlarının işlemlerini yasakladı. TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Kira bedelleri ise raiç değerlerin %50'si olarak belirlenecek. Başvuru için aynı ilde ikamet şartı aranacak, hak sahipleri noter kurasıyla seçilecek. Alacaköy yaylasında geceleri termometreler sıfırın altına düşerken hayvanların su içtiği yalaklardaki sular Eylül ayında buz tutmaya başladı. Vatandaşlar kalın buz tabakasını cep telefonuyla kayda aldı. Tera grubu, Katılım Evim ve Pusula Finans Holding çatısı altındaki Pusula Portföy Yönetimi, Pusula Yatırım Menkul Değerler ve Tasarruf Finansmanı şirketlerinin payları için satın alma görüşmelerine başladı. Resmi izin süreçleri devam ediyor. Eskişehir'de polis alkol ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü OG'ye 350 bin TL ceza uyguladı. Trafik ekipleri Tepebaşı ilçesinde uygulama yaparken sürücüyü polis merkezine götürdü ve işlem başlattı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile ilk maçına çıkıyor. Takım kaptanı Milan Skriniar ve teknik direktör İsmail Kartal maç öncesi yaptıkları açıklamalarda hazır olduklarını belirtti. Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Voleybol Konfederasyonu 2026 Avrupa Şampiyonası D grubunda yarın Almanya ile oynayacak maça iyi hazırlandı. Hedef madalya ve ilkleri başarmak. Beşiktaş yönetimi olağanüstü seçim kararı aldı. Genel kurul 27 Eylül ve çoğunluk sağlanmazsa 4 Ekim'de yapılacak. Serdal Adalı başkanlığa yeniden aday olacak.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6844 lira 21 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava batıda parçalı ve az bulutlu olurken orta ve doğu kesimlerde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da yarın güneşli hava hakim olurken sıcaklık en yüksek 25 dereceyi bulacak. Sinop'ta yarın güneşli hava tahmin edilir ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Amasya'da yarın hava güneşli seyrederek en yüksek sıcaklık 28 dereceyi görecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.

0: şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040. Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bir görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
3: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

kime bağlandıysam ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar.

0: helal. Ömrüm sana ama bekleme beni.
1: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Sandıkçı Sigorta, yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: motorları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir iz ve göz gözü görmez bir sis değildik biz. Beni bilimle anla iki gözüm, felsefeyle anla ve tarihle yargılan.

ben hasrete tutsağım, hasretler tutsak bana. Bıyığımdan gülü sakmaz, bıyık bırakmak yasak bana. Mahpus bana, sus bana, yağlı ilmek boynuma. Sevgili yerime koynuma, idamlar alır, idamlar alır yatarım. Ve sonra sabırla beklerim, bulutları çekersiniz üstümden. Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız ve o güzel geleceği getirirsiniz bana. Ölüm tanımaz işte o zaman sevgim. Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına doğrulurum. Gözlerimde güneş koşar,

Biraz sonra asmaya götürecekler beni. Biraz sonra dalımdan koparıp öldürecekler beni. Hoşça kalın sevdiklerim. Dört mevsim, yedi kıta, mavi gök, bütün doğa hoşça kalın. Hoşça kalın sevdalılar. Çocuklar, üniversiteliler, genç kızlar. Sonsuz uzay, gezegenler ve yıldızlar, hoşça kalın. Hoşça kalın senfoniler. Oyun havaları, sevda türküleri ve şiirler. Bildirilerimizin ve seslerimizin yankılandığı şehirler. Dağlarında yürüdüğümüz toprak. Yalın ayak eylem adımlarıyla geçtiğimiz nehirler, hoşça kalın. Hoşça kalın ağız tadlı. Sıcak çorbam, çayım, sigaram. Havalandırma sıram, banyo sıram, kelepçe sıram. Parkamı, kazağımı, eldivenlerimi, ayakkabılarımı ve kalemimi ve saatimi ve kavgamı bıraktım sevgili dostlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.

Hoşça kalın anılarımı bıraktığım insanlar. Mutluluğu için dövüştüğüm insanlar. 7 bölge, 4 deniz, 7 iklim, 67 şehir. Okullar, mahalleler, köprüler, tren yolları. Deniz kıyıları, balıkçı motorları, takalar. Asfalt yolları boyu dizilmiş fabrikalar. Ve işçiler ve köylüler. Hoşça kal ülkem. Hoşça kal anne. Hoşça kal baba. Kardeşim. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal dünya. Hoşça kalın dünyanın bütün halkları. Sınırlı olmayan mekana, sınırlı olmayan zamana gidiyorum ben. En sevdi halimle, en yaşayan halimle. Gidiyorum dostlarım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beni yaşamımla sorgula iki gözüm. Beni yüreğimle, beni özümle. Bilimle anla beni. Felsefeyle anla beni. Tarihle anla beni. Ve öyle yargıla.

0: 5 Radyo Moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

Öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar.

0: güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar. Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 1314 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Eski bir dost

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bir görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
2: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir ben uykusuz.

yakamozdan ışıklar. Bütün şarkıları susmuş odalar. Gecenin bir vaktinde tenhayken sokaklar birdenbire çıkıp geliverdin. Ümidimi yitirmişken hayattan, yaşamaktan,

Bu beyninde davullar çalan kızgın adamın boynuna yeşil bir zümrüt kolye gibi takılmışsın. Sen ki uçurumlarımın kenarında benden menekşe topluyorsun. Gecelerimi örtülen bir samanyolu taşıyorsun üstüme. Eli öpülecek kadınsın. Şarlatanlar tiyatrosunda safir, bedbin kalabalıklarda topaz. Sen atom bombası, sen şah damarı. Yüzyıllardır bir başına kırlardan yolmuşun kendini. Safalar getirmişin, çay gibi gelmişin, ılık ılık sürerek çakılları. Nehir olmuşum mum karanlığıma, sevdiğine kendini yakmış bir ateş böceği. Gününü ziyan eden bir kelebek, beyninde depremler çatlatan bir şairin kadını. Sen el öpülecek kadınsın.

Zehir oldu ekmeğimiz balımız. Dilimize hasret kaldı dilimiz. Üçüncü gurbette perişan oldu. Çile çeken onca canlar nerede? Kıymet bilen o insanlar nerede? Ah kardeşim ah, acı tatlı geçen o günler nerede? Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde malamat olduk.